0: Tira kovacine bak ben çıkan kapımı. Kaç çıkan kap?
1: Kaç çıkan kap? Arnavi karışık gene ran kovaca. Arif çıktık mı kovaca? O kayıtlı. Babade o malin klude sıca. Ha kovan kayıtlı om sabah o kapalı mı? Ona ir kaybini ha. Sorun kovarus kimi ha. Apostolik eker kipahu. Ora ke to koron an an mabat awam ke au kun jing an sabin sina mudin ko abat karma jing ka kon karma ke khame ka an di sina ka khai nga khai sa tui ngani khai sa koron na kam khai nga koron tamas ka ion ke hadisi sa ke ni kidu mo ta khame ka khai nga khai sa tui ngani khai nga khai sa kam kam tiki ke ayo.
0: Kankans. Kırana bastına kan içe kan abdimire.
2: Ara dok kan içe kan abdimire ome bedu. Çiğ polaka da gümü eka me kayı gerke pefusa tawapın alina. Arigam toka si kaysa iska çoğunoyre. Enling mamusin anzeyi. O asking arini mi eke kezna. Okey. Kosa sen oysa se tam kwena da keware. Ham kena da kira kaming arigam gawas akhir ha tawas ka kay gyer ke pri tin an sen ti ti anan kore waro ti hanang ha ben ar kaya ti ge tan ari ta kwang na imut arigam tawa akhir ke ke pa ti kro bi ti ben nom de ben kari gawan na ate sa kai sa ge ge gana ti ka tanke tanke
0: kan kan si kai na ba ngwa utle Kita nak pasti nak kain madat ayam di mana?
3: Kain madat ayam. Apa dah jago sah neng anan sah. Anan sekarang mahu edma, cincin kau nara. Sadra cerah di kaya.